uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Türkiye'nin resmi havasını taşıyan o yazı tipi ne derseniz E serisiymiş. Belki adını ilk kez duyuyorsunuz ama aslında onu hayatımız boyunca gördük. Kimliklerde, resmi belgelerde, tabelalarda, devlet dairelerinde, yani Türkiye'nin ciddi fontu diyebiliriz. E serisi yazı tipleri özellikle net, sade ve karışıklığı önleyen karakter yapılarıyla seçilmiş. Çünkü resmi belgelerde bir harfin başka bir harfe benzemesi büyük sorun çıkarabiliyor. Bu yüzden harflerin boşlukları, çizgi kalınlıkları ve rakamların ayırt edilebilir olması özellikle önemli tutulmuş. Yani olay sadece tasarım değil, güvenlik, düzen ve okunabilirlik meselesi.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapay zeka bugün diyor ki ben sadece soru cevaplamıyorum, her şeyi biliyorum. Önemli bir çalışma bence. Çocukları teşhis koyamayan doktorlara yapay zeka teşhisi koydu. Haberine denk gelmiş olabilirsiniz. Ama filmlerdeki gibi bilgisayar karar verdiği durumu yok aslında. Araştırmacılar özellikle altını çiziyorlar. Yapay zeka sadece güçlü bir yardımcı. Son kararı yine uzman doktorlar veriyor. İlginç olan şu, bugün sadece sağlık dünyası değil, hukuk dünyası da yapay zekayı konuşuyor. Yapay zeka destekli bir hukuk şirketinin hazırladığı dava dosyası mahkemede başarı kazandı. Bu gelişme acaba gelecekte avukatlarla yapay zeka birlikte mi çalışacak sorusunu da gündeme taşımış durumda.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkçülük ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Kira fiyatları üzerine konuşalım mı? Gerçekten her şey çok pahalı. Evler daha da pahalı. Avrupa genelinde bir araştırma yapılmış. İsviçre'de mesela ortalama kira tam 3.350 euro. İngiltere'nin başkenti Londra'da. Ortalama kira yaklaşık 3.050 euro. Çok fazla gerçekten. Priştina 520 euro. Ankara yaklaşık 770 euro ile yer alıyor. Kısaca sarpın, artık kiralık ev bulmak da çok zor. Kirayı ödeyebilmek de ayrı bir başarı hikayesi oldu, değil mi? Masal gibi başla.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tabii geçimlerde kira faturalar, bunu biz normal insan düşünüyoruz. Bir de çok kazananlar var. Bir zamanlar internete video çekiyor işte deniliyordu. Şimdi ise o videolar milyar dolarlık sektör oldu. Mr. Beast yine zirvede. Forbes'in 2026 en iyi içerik üreticileri listesine göre dünyaca ünlü influencer tam 300 milyon dolar gelir elde ederek listenin bir numarasında. Dünyanın en etkili 50 fenomeni toplamda 1 milyar 20 milyon dolar kazanç elde ediyor. Yani ekonomiyi sallıyorlar. Evet, gerçekten öyle. Yani tablo biraz değişti. Artık bazı içerik üreticileri yıldızlardan, sporculardan, hatta büyük şirket yöneticilerinden bile fazla kazanıyorlar.

Kore'den gelen ilginç bir olay sosyal medyada da gündem oldu. Dünyaca öndeki pop grubu BTS'in üyelerinden Jungkook evine defalarca giden Brezilyalı bir kadın hakkında mahkeme kararını verdi. İddialara göre kadın bir seferinde kapı zilini tam 133 kez çalmış. Bu ne gerçekten ya? Uzaklaştırma uyarılarına rağmen evin çevresine gitmeye devam edenin belirtilen kadın için sınır dışı ihtimali bile konuşuluyor. Hayranlık üzerine evet çok beğeniyor olabilirsiniz ama yani bir kapıyı gidip 133 kez çalmak nedir ya? Bu rahatsızlığı neden yapıyorsun yani?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

sebze meyve o kadar da işe yaramıyor aslında. Doğal sağlık deposu olan meyveler, sebzeler var. İlk sırada ne var derseniz orman meyveleri. Yani yaban mersini, böğürtlen, ahududu. Hemen ardından yapraklı yeşil sebzeler var. Ispanak pazı gibi, roka gibi. Alt sıralarında da bazı önemli besinler var. Patates, yüksek şeker içeren bazı meyveler de aslında bize iyi geliyor. Yani patatesi herkes çok kötülüyor ama yani çok önemli bir sebze bence. Ülkeler yıkmış, ülkeler kurmuştur. Patatesin kıymetine yapraklı yeşil sebzeler var. Ispanak pazı gibi, roka gibi. Alt sıralarında da bazı önemli besinler var. Patates, yüksek şeker içeren bazı meyveler de aslında bize iyi geliyor. Yani patatesi herkes çok kötülüyor ama yani çok önemli.

Az önce konuştuk en fazla, en sağlıklı sebze meyveler hangileri? Şimdi de biraz lezzet üzerine konuşalım. Dünyaca ünlü yemek rehberi Tastatlas, Türk mutfağında mutlaka tadılması gereken lezzetleri yeniden sıralamış. Ya bilemiyorum, karnınız açsa bu anonsu geçin bence. Çünkü listedeki yiyeceklere hemen ulaşabilmek çok da kolay değil. İlk sırada tombik döner var. Otu çağ kebabı, kalamar tava, Antakya künefesi, beyran çorbası, döner kebap, Adana kebabı, sonuncusu güzel mercimek çorbası. Yani bir tık daha kolay bulunabilir. Evet, bugün diyeti kim bozdu bilmiyorum ama bu listeden devam edin eğer bozdu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şeylerden bahsettik. Şimdi de biraz spor üzerine konuşalım. BBC tarafından paylaşılan bir araştırmadan bahsedeceğim size. Gün içinde her saat başı sadece 5 dakikalık yürüyüş molaları bile hayatımızda büyük bir fark yaratıyormuş. Ya bu küçük molalar iş verimini düşürmüyor. Tam tersine daha odaklı ve enerjik çalışmayı sağlıyormuş. Formül aslında çok basit sevgili dinleyenler. Otur, bir saat çalış, 5 dakika yürü, tekrar başla.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin evi sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkiyetçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturabiliriz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bazen durmak koşmaktan çok daha fazla cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Hızın kutsallığı, her şeyin en çabuk olanı feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bir zamanlar anne babalar çocuklarını piyano kursuna, tenis dersine ya da yabancı dil eğitimine gönderirdi. Şimdiki yeni trend çok acayip. İnsanlarla konuşma kursu. İngiltere'de bazı aileler çocuklarının göz teması kurabilmesi, kendini tanıtabilmesi, sohbet başlatabilmesi ve en önemlisi telefona elini almadan bir masada oturabilmesi için ciddi paralar ödemeye başlamışlar.

güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Hakanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturuyoruz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: uzmanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mühendislik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenliği, buluşturduğunuz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftayı ortaladık. Çarşambanın tadını çıkartmaya başlayabiliriz. Gününüz güzel olsun. Hadi. Yani mikrofon başlayalım bugün. Hem gündemden uzaklaşacağız, güzel haberlerden bahsedeceğiz, hem de haberdar olacağız. Bugün de 2 saat boyunca çok sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Dünya biraz daha toz pembe hale gelebilir. Bugün de günden keyif almak istiyorsanız açın radyonuzu. Ben Rengen Mikrofonu'nun hayatım gitmeye başlıyor.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Çok sevdiğiniz bir şarkıya eşlik ederken buluyorsunuz kendinizi. Belki de radyoda duyduğunuz çok sevdiğiniz şarkı daha fazla keyif veriyor ve dans etmeye başlıyorsunuz. Peki her gün dans ederek kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? Dans etmek gerçekten kilo verdirir mi? Eğer zayıflama hedefinizden sapmayacaksanız dans etmek sizi motive edecek ve dolayısıyla kilo verdirecek. Yani siz hem sağlıklı besleneceksiniz hem de hareket edeceksiniz ama spor yapmaya vakit bulamıyorsanız açın radyonuzu, açın en sevdiğiniz şarkıları dans edin. Çünkü yapılan araştırmalar dans etmenin yaklaşık 15 dakikada 120 kalorinin üzerinde yaktırdığını, bu yüzden kalori harcamanın en eğlenceli yollarından biri olduğunu söylüyorlar. Her gün dans ettiğinizde sonucu birkaç hafta sonra siz de fark edeceksiniz. Üstelik nasıl bu kadar hızlı olduğunu. Hadi açın radyonuzu. Çarşamba gününden başlayın. Pazartesiyi beklemeyin. Herhangi bir şeyi beklemeyin kendinizi.

Zaman zaman başkalarına öncelik verdiğimiz için kendimizi unutuyoruz. Eğer kendinizi unutmuyorsanız hem işleriniz daha kolay yürüyor, kendinizi unutmuyorsanız hem de etrafı daha pozitif gözlerle görüyorsunuz. Kendinize odaklanmak, kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek, içsel dengeyi bulmak hayatta oldukça önemli bir yolculuk diyor yapılan araştırmalar. Hem kişisel mutluluğunuz hem de genel yaşam kaliteniz için kendinize, kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin ama bunu bencillik seviyesine taşımadan, işte ince bir terazi var, ince bir hassas terazi var o noktada. Onu iyi tutmak, dengede tutmak lazım. Unutmayın bugün de kendinize öncelik vermeyi, sonrasında işlerinizi de halletmeyi unutmayın. Günü dolu dolu yaşayın, günü dolu dolu devam ettirin.

0: Krak.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern akıllı sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkçülük ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli yatırım değerini buluşturuyoruz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Hep mutlu olmak istiyoruz. Her şey güzel olsun. Başlayalım, keyifle devam edelim istiyoruz. Ama işte hayat acısı da var, tatlısı da var ama günü tatlı karşılamak isterseniz, eğer günü keyifle devam ettirmek isterseniz, her gün güne başlarken bir parça çikolatayla başlayın mesela. Fark etmiyoruz ama dünya üzerindeki en faydalı yiyeceklerden bir tanesi çikolata, bitter çikolata. Ayrılık acısına da iyi geliyor. Sağlığınızı da yerine getiriyor. Bağışıklığı da kuvvetlendiriyor. Zekaya da, hafızaya da iyi geliyor. Aynı zamanda hatta öksürük krizlerinde bir parça bitter çikolatanın da iyi geldiğini söylüyorlar. Çünkü çikolatanın bir kakao mutluluğunu kalbe de dost, aynı zamanda hatırlatmış olayım. Güne başlarken bir parça çikolata ve tabii sevdiğiniz şarkılar iyi gider.

Ersoy'un Ersoy 2000 sınıfı kulaklarınızı ulaştı. Bu arada yeni albümü biliyorsunuz çıkartmıştı. Yaklaşık 2,5-3 ay kadar oldu albüm çıkalı ama albüm bir etki gösterecek tarzda. Zira uzun albüm çok dikkat çekici, hassası. Müzikseverlerle buluşan bu yeni albümde o şarkılar albüm çoğunluğunda isimler de var. Başarılı sanatçı Derya Ulu'yu kesin şarkısında eşlik ederken Hamdolsun şarkısında Türk müziği yükselmesi back vokalde yer alırken Hüsnü Şen'in projeye katkı sağlamıştı. Hatırlatmış olalım. Kendisini de böyle küçük bir hatırlattım. Sonra Nisan Koç dinliyor. Aşk benim diyecek. Hayatımın ritmi devam etsin. Yazın çıkartacağımız güzel bir çarşamba devam etsin.

Sizin evde ev işlerini kim yapıyor? Genelde anneler, genelde kadınlar yapıyor ev işlerini ama ev işleri kadınlara mahsus bir mevzu değil sevgili beyler. Paylaşmak lazım. Hele ki bir arada yaşıyorsanız. Hem ev, hem iş, hem çocuk bakımı çoğunlukla evdeki kadının üzerinde. Bu sistemin ne yazık ki sürdürülebilir bir yanı yok diyor uzmanlar. Konuya ilişkin farkında olan işler zaten destek oluyorlar ama destek olmayanlar varsa aranızda diye hatırlatmak istiyorum. Evin içinde adaletli bir paylaşım yapmak lazım. Çünkü destek olanlar da çok adaletli bir paylaşım yapmıyorlar. Şimdi ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız, evde ne iş yapılacak bir liste yapın ilk önce. Kim hangi işi yapabilir, hangi zamanda hangi işi toparlayabilirsiniz? Ev işlerini bölüşürken nereden başlayacağınızdan eğer bir liste oluşturup bu liste üzerinden yapabilirsiniz işleri. Hatta dolabın üzerine her gün listeyi asıp herkes yaptığı işin kemerine bir tik atarsa bence daha kolay olacak. Esnek ve anlayışlı olmak bu süreçte oldukça önemli. Birbirine iş paylaşımı yapmak da oldukça önemli. Şimdi bir sistem kullanabilirsiniz. Bu gayet adil olacaktır. Gönüllü olarak yapabilirsiniz. Çünkü pek çok kadın bu işi yapıyor ama gönüllü olmadan. Ya da gönüllü olarak yapıyorlar ama bir yerden sonra, bir müddet sonra sıkılıyorlar tabii ki. Birbirinize iş yaptığınız için teşekkür etmeyi de unutmayın. Zira gönüllü yıllarında mutlu bir birliktelik için evlilikleri paylaşmak önemli. Paylaşım size kalsın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yazın en güzel zamanı. Belki tatile çıktınız, tatil bitti. Belki hala tatile devam ediyorsunuz. Yaz boyunca tatil yapacaksınız ya da yeni tatile çıkacaksınız. Birkaç güzellik tüyüsü vermek istiyorum. Çünkü benim aşkım bu. Erken tatilin faturası cildimize pahalıya mal olmasın. Özellikle yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler kullanıyorum. Hatırlatıyorum. Sonrasında tabii ki yüz ve vücut nemlendiricilerinin önemli olduğunu hatırlıyorum. İçeriden olduğu kadar dışarıdan da nemlendirmek gerekiyor. Gözaltı kremlerinizi, kendi şampuanınızı, kendi saç bakım ürünlerinizi asla unutmayın. Kumdan, buzdan, klordan, tuzdan etkilenmeyin için. Ayak bakım kremleri çok önemli. Aldıklar maskaralar, lip glosslar zaten hep yanımızda. Gece gezinmeler için, tatilde olanlar için unutulmaması gereken detaylar. Benim eksik varsa siz de onları tamamlayıverin.

Tatile kiminle çıkmayı düşünürsünüz? Yani tatilde en çok kiminle eğleniyorsunuz? Ailenizle mi, arkadaşlarınızla mı, eşinizle mi, sevgilinizle mi? Şöyle bir düşünün. Çünkü günümüz koşullarında beyler, kadınlar artık tatilleri romantik ilişkiler yerine kadın arkadaşlarıyla gitmeyi düşünüyorlarmış. Yeni araştırmalar giderek daha fazla kadının hayatında romantik ilişkiler yerine kadın arkadaşlıklarının öncelik kazandığını ortaya çıkartmış. Uzmanlara göre bu değişimde modern flörtün zorlukları ortaya çıkmış. Duygusal emek dengesizliği, sosyal medyanın oluşturduğu beklentiler, duygusal güvenilmesi, desteğin anlaşılamama hissi de oldukça önemli bir yer. Tutuyormuş, haberiniz olsun. Sanırım biraz daha güven vermeniz gerekiyor karşınızdaki kadına sevgili beyler. Günümüz koşullarında şu sosyal medya yüzünden erkeklere olan güvenimiz yerle bir olmuş durumda. Yapılan araştırmalarda bunu kanıtlamış. Artık ne yapsak kadın arkadaşlarla bir arada daha mutluymuşuz gibi geliyor sanki, öyle mi?

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Geceleri uyuyamadığınızı söylüyorum. Eğer size bir tavsiye vereceğim. Bir tavsiyesi vereceğim. Çünkü eğer yatağın karşısında Feng Shui'de genelde ertesi gün en önemli şey uyku hiç şüphesiz. Ama yatağınızın tam karşısında bir ayna varsa eğer uykusuz kalabilirsiniz diyorlar. Hatta Feng Shui'ye göre ayna kesinlikle yatak odasında bulundurulmaması gerekiyor. Hele ki ayak ucunda asla olmaması gerekiyor. Her hareketinizden bir ayna getireceğine inanıyorlarmış. Eğer odadan çıkartamıyorsanız en azından yatağı yansıtmayacak bir şekilde konum. Yatak odasında bir eşya, evet tabii giyinirken kendimizi bakıyoruz ama giyinme odamız yok hepimizin, yatağın karşısında olmasının azından diyorlar. Ben hatırlatmış olayım, belki de yatağın karşısındaki aynıdır, kim bilir.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkiyetçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.
0: 99.5 Radyo Moni.

Yazı seviyoruz, yaz gelsin diye bekliyoruz, tatile çıkalım diye hayal kuruyoruz. Ama işte tatil sonrasında kendimizi zor toparlıyoruz. Tıpkı şunun gibi düşünün, çok sevdiğiniz biriyle vakit geçirdikten sonra o sevdiğiniz insandan ayrılıyorsunuz. Onun gibi düşünün, tatilden döndükten sonra da kendinizi daha depresif hissediyorsunuz. Yapılan araştırmalar yaz boyunca, tatil boyunca güneşin, denizin, keyifli anların tadını çıkarttıktan sonra tekrardan kürkçü dükkanına eve döndüğünüzde içinizi saran bir huzursuzluk olabileceğini, tatil sonrası depresyonu yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Her tarz depresyon var artık hayatımızda. Yaz, kış, bahar, bir de tatil sonrası depresyonu, bir de toksik insanların hayatımızda yarattığı etkiler derken kendinize dikkat edin, doğru adımları atın, doğru insanları seçin. Tatile de kendinizi çok fazla kaptırmayın, ne de olsa dönüşü var.

çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek. Güzel bir Temmuz gününde günün tadını birlikte çıkarttığımızı düşünüyorum. Hayatın ritmiyle her gün daha keyifli hale geliyor. Bu yüzden radyonuz, kulağınız, bu frekansta bu programda yaşayacağız. Bugünlük hayatın ritmisini iyi düşünmedik. Ben Rana, hoşçakalın diyeceğim. Yarın yine görüşeceğiz güzel haberlerle. En sevdiğimiz şarkılarla yarın hayatın ritmini birlikte yakalayabilmek üzere. Bugünlük hoşçakalın.

0: etti.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Çoktan vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu. Bir ceza değil.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En nakliyat katkıları. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bir sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenlik, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluşturma. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En kolay nakliyat katkıları. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkiyetçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluşturuyoruz. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Yani o yazı tipi ne derseniz E serisiymiş. Belki adını ilk kez duyuyorsunuz ama aslında onu hayatımız boyunca gördük. Kimliklerde, resmi belgelerde, tabelalarda, devlet dairelerinde, yani Türkiye'nin ciddi fontu diyebiliriz. E serisi yazı tipleri özellikle net, sade ve karışıklığı önleyen karakter yapılarıyla seçilmiş. Çünkü resmi belgelerde bir harfin başka bir harfe benzemesi büyük sorun çıkarabiliyor. Bu yüzden harflerin boşlukları, çizgi kalınlıkları ve rakamların ayırt edilebilir olması özellikle önemli tutulmuş. Yani olay sadece tasarım değil, güvenlik, düzen ve okunabilirlik meselesi.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapay zeka bugün diyor ki ben sadece soru cevaplamıyorum, her şeyi biliyorum. Önemli bir çalışma bence. Çocukları teşhis koyamayan doktorlara yapay zeka teşhisi koydu. Haberine denk gelmiş olabilirsiniz. Ama filmlerdeki gibi bilgisayar karar verdi durumu yok aslında. Araştırmacılar özellikle altını çiziyorlar. Yapay zeka sadece güçlü bir yardımcı. Son kararı yine uzman doktorlar veriyor. İlginç olan şu, bugün sadece sağlık dünyası değil, hukuk dünyası da yapay zekayı konuşuyor. Yapay zeka destekli bir hukuk şirketinin hazırladığı dava dosyası mahkemede başarı kazandı. Bu gelişme acaba gelecekte avukatlarla yapay zeka birlikte mi çalışacak sorusunu da gündeme taşımış durumda.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkiyetçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

Kira fiyatları üzerine konuşalım mı? Gerçekten her şey çok pahalı. Evler daha da pahalı. Avrupa genelinde bir araştırma yapılmış. İsviçre'de mesela ortalama kira tam 3.350 euro. İngiltere'nin başkenti Londra'da. Ortalama kira yaklaşık 3.050 euro. Çok fazla gerçekten. Priştina 520 euro. Ankara yaklaşık 770 euro ile yer alıyor. Kısaca Avrupa'da artık kiralık ev bulmak da çok zor. Kirayı ödeyebilmek de ayrı bir başarı hikayesi oldu, değil mi? Masal gibi başlıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tabii geçimlerde kira faturalar, bunu biz normal insan düşünüyoruz. Bir de çok kazananlar var. Bir zamanlar internete video çekiyor işte deniliyordu. Şimdi ise o videolar milyar dolarlık sektör oldu. MrBeast yine zirvede. Forbes'in 2026 en iyi içerik üreticileri listesine göre dünyaca ünlü influencer tam 300 milyon dolar gelir elde ederek listenin bir numarasında. Dünyanın en etkili 50 fenomeni toplamda 1 milyar 20 milyon dolar kazanç elde ediyor. Yani ekonomiyi sallıyorlar. Evet. Gerçekten öyle. Yani tablo biraz değişti. Artık bazı içerik üreticileri yıldızlardan, sporculardan, hatta büyük şirket yöneticilerinden bile fazla kazanıyorlar.

Kore'den gelen ilginç bir olay sosyal medyada da gündem oldu. Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in üyelerinden Jungkook evine defalarca giden Brezilyalı bir kadın hakkında mahkeme kararını verdi. İddialara göre kadın bir seferinde kapı zilini tam 133 kez çalmış. Bu ne gerçekten ya? Uzaklaştırma uyarılarına rağmen evin çevresine gitmeye devam edenin belirtilen kadın için sınır dışı ihtimali bile konuşuluyor. Hayranlık üzerine evet çok beğeniyor olabilirsiniz ama yani bir kapıyı gidip 133 kez çalmak nedir ya? Bu rahatsızlığı neden yapıyorsun yani?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

sebze meyve o kadar da işe yaramıyor aslında. Doğal sağlık deposu olan meyveler, sebzeler var. İlk sırada ne var derseniz orman meyveleri. Yani yaban mersini, böğürtlen, ahududu. Hemen ardından yapraklı yeşil sebzeler var. Ispanak pazı gibi, roka gibi. Alt sıralarında da bazı önemli besinler var. Patates, yüksek şeker içeren bazı meyveler de aslında bize iyi geliyor. Yani patatesi herkes çok kötülüyor ama yani çok önemli bir sebze bence. Ülkeler yıkmış, ülkeler kurmuştur. Patatesin kıymetini bilmek gerekiyor.

Az önce konuştuk en fazla, en sağlıklı sebze meyveler hangileri? Şimdi de biraz lezzet üzerine konuşalım. Dünyaca ünlü yemek rehberi Taste Atlas, Türk mutfağında mutlaka tadılması gereken lezzetleri yeniden sıralamış. Ya bilemiyorum, karnınız açsa bu anonsu geçin bence. Çünkü listedeki yiyeceklere hemen ulaşabilmek çok da kolay değil. İlk sırada tombik döner var. Otu çağ kebabı, kalamar tava, Antakya künefesi, beyran çorbası, döner kebap, Adana kebabı, sonuncusu güzel mercimek çorbası. Yani bir tık daha kolay bulunabilir. Evet, bugün diyeti kim bozdu bilmiyorum ama bu listeden devam edin eğer bozdu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Geçtik, en güzel şeylerden bahsettik. Şimdi de biraz spor üzerine konuşalım. BBC tarafından paylaşılan bir araştırmadan bahsedeceğim size. Gün içinde her saat başı sadece 5 dakikalık yürüyüş molaları bile hayatımızda büyük bir fark yaratıyormuş. Ya bu küçük molalar iş verimini düşürmüyor. Tam tersine daha odaklı ve enerjik çalışmayı sağlıyormuş. Formül aslında çok basit sevgili dinleyenler. Otur, 1 saat çalış, 5 dakika yürü, tekrar başla.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, bu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Bazen durmak koşmaktan çok daha fazla cesaret istiyor çünkü. Bugün biraz yavaşlıktan konuşalım diyorum. Ama yanlış anlaşılmasın, bizim yavaşlığımız bir tembellik ilanı değil. Çok daha bilinçli bir seçimden bahsediyorum. Hızın kutsandığı, her şeyin en çabuk olanı feda edildiği bir çağda biz o birbirinin aynısı meydanlara, her şehirde aynı kokan o dev zincir mağazalarına karşı bir duruş sergilemek gerekiyor. Kendi ekmeğinin kokusunu tanıyan, zeytinyağının hangi ağaçtan süzüldüğünü bilen ya da her taşında ayrı bir hikaye saklayan o kasabaların sesini duymak gerek. Hafta sonunu da ona göre planlamak gerek yani.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Bir zamanlar anne babalar çocuklarını piyano kursuna, tenis dersine ya da yabancı dil eğitimine gönderirdi. Şimdiki yeni trend çok acayip. İnsanlarla konuşma kursu. İngiltere'de bazı aileler çocuklarının göz teması kurabilmesi, kendini tanıtabilmesi, sohbet başlatabilmesi ve en önemlisi telefonu eline almadan bir masada oturabilmesi için ciddi paralar ödemeye başlamışlar.

güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: Alo.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

haftayı ortaladık. Çarşambanın tadını çıkartmaya başlayabiliriz. Gününüz güzel olsun. Gün. Hem gündemden uzaklaşacağız, güzel haberlerden bahsedeceğiz, hem de haberdar olacağız. Bugün de 2 saat boyunca çok sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Dünya biraz daha toz pembe hale gelebilir. Bugün de günden keyif almak istiyorsanız açın radyonuzu. Ben Rania Mikrofon'da sunuyorum. Hayatım gitmeye başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

çok sevdiğiniz bir şarkıya eşlik ederken buluyorsunuz kendinizi. Belki de radyoda duyduğunuz çok sevdiğiniz şarkı daha fazla keyif veriyor ve dans etmeye başlıyorsunuz. Peki her gün dans ederek kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? Dans etmek gerçekten kilo verdirir mi? Eğer zayıflama hedefinizden sapmayacaksanız dans etmek sizi motive edecek ve dolayısıyla kilo verdirecek. Yani siz hem sağlıklı besleneceksiniz hem de hareket edeceksiniz ama spor yapmaya vakit bulamıyorsanız açın radyonuzu, açın en sevdiğiniz şarkıları dans edin. Çünkü yapılan araştırmalar dans etmenin yaklaşık 15 dakikada 120 kalorinin üzerinde yaktırdığını, bu yüzden kalori harcamanın en eğlenceli yollarından biri olduğunu söylüyorlar. Her gün dans ettiğinizde sonucu birkaç hafta sonra siz de fark edeceksiniz. Üstelik nasıl bu kadar hızlı olduğunu hadi açın radyomuzu. Çarşamba gününden başlayın. Pazartesiyi beklemeyin. Herhangi bir şeyi beklemeyin kendinize.

Zaman zaman başkalarına öncelik verdiğimiz için kendimizi unutuyoruz. Eğer kendinizi unutmazsanız hem işleriniz daha kolay yürüyor, kendinizi unutmazsanız hem de etrafı daha pozitif gözlerle görüyorsunuz. Kendinize odaklanmak, kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek, içsel dengeyi bulmak hayatta oldukça önemli bir yolculuk diyor yapılan araştırmalar. Hem kişisel mutluluğunuz hem de genel yaşam kaliteniz için kendinize, kendi ihtiyaçlarınıza öncelik verin ama bunu bencillik seviyesine taşımadan, işte ince bir terazi var, ince bir hassas terazi var o noktada. Onu iyi tutmak, dengede tutmak lazım. Unutmayın bugün de kendinize öncelik vermeyi, sonrasında işlerinizi de halletmeyi unutmayın. Günü dolu dolu yaşayın, günü dolu dolu devam ettirin.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Hep mutlu olmak istiyoruz. Her şey güzel olsun. Başlayalım, keyifle devam edelim istiyoruz. Ama işte hayat acısı da var, tatlısı da var ama günü tatlı karşılamak isterseniz, eğer günü keyifle devam ettirmek isterseniz her gün güne başlarken bir parça çikolatayla başlayın mesela. Fark etmiyoruz ama dünya üzerindeki en faydalı yiyeceklerden bir tanesi çikolata, bitter çikolata. Ayrılık acısına da iyi geliyor. Sağlığınızı da yerine getiriyor. Bağışıklığı da kuvvetlendiriyor. Zekaya da, hafızaya da iyi geliyor. Aynı zamanda hatta öksürük krizlerinde bir parça bitter çikolatanın da iyi geldiğini söylüyorlar. Çünkü çikolatanın bir kakao mütürsünün inatçı öksürüğe iyi geldiği kırıklığında. Kalbe de dost, aynı zamanda hatırlatmış olayım. Güne başlarken bir parça çikolata ve tabii sevdiğiniz şarkılar iyi gider.

Ersoy'un Ersoy 2000 sınıflarla kulaklarımız ulaştı. Bu arada yeni albümü biliyorsunuz çıkartmıştı. Yaklaşık 2,5-3 ay kadar oldu albüm çıkalı ama albüm bir etki gösterecek tarzda. Zira uzun dikkat çekici hassası. Müzik severlerle buluşan bu yeni albümde o farkılar o albümde isimler de var. Başarılı sanatçı Derya Ulu kesin şarkısını eşlik ederken Hamdolsun şarkısında Türk müziği back vokalde yer alırken Hüsnü Şen projeye katkı sağlamıştı. Hatırlatmış olalım. Kendisini böyle küçük bir hatırlattım. Sonra Musan Koç değil. Aşk benim diyecek. Hayatım unutma devam etsin. Yazı çıkartacağımız güzel bir çarşamba devam etsin.

Sizin evde ev işlerini kim yapıyor? Genelde anneler, genelde kadınlar yapıyor ev işlerini ama ev işleri kadınlara mahsus bir mevzu değil sevgili beyler. Paylaşmak lazım. Hele ki bir arada yaşıyorsanız. Hem ev, hem iş, hem çocuk bakımı çoğunlukla evdeki kadının üzerinde. Bu sistemin ne yazık ki sürdürülebilir bir yanı yok diyor uzmanlar. Konuya ilişkin farkında olan işler zaten destek oluyorlar ama destek olmayanlar varsa aranızda diye hatırlatmak istiyorum. Evin içinde adaletli bir paylaşım yapmak lazım. Çünkü destek olanlar da çok adaletli bir paylaşım yapmıyorlar. Şimdi ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız, evde ne iş yapacak? Bir liste yapın ilk önce. Kim hangi işi yapabilir, hangi zamanda hangi işi toparlayabilirsiniz? Ev işlerini bölüşürken nereden başlayacağınızdan emin. Eğer bir liste oluşturup bu liste üzerinden yapabilirsiniz işleri. Hatta dolabın üzerine her gün listeyi asıp herkes yaptığı işin kemerine bir tik atarsa bence daha kolay olacak. Esnek ve anlayışlı olmak bu süreçte oldukça önemli. Birbirine iş paylaşımı yapmak da oldukça önemli. Şimdi bir sistem kullanabilirsiniz. Bu gayet adil olacaktır. Gönüllü olarak yapabilirsiniz. Çünkü pek çok kadın bu işi yapıyor ama gönüllü olmadan. Ya da gönüllü olarak yapıyorlar ama bir yerden sonra, bir müddet sonra sıkılıyorlar tabii ki. Birbirinize iş yaptığınız için teşekkür etmeyi de unutmayın. Zira günlerinde mutlu bir birliktelik için en iyi paylaşmak önemli. Paylaşım size kalsın.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yazın en güzel zamanı. Belki tatili çıktınız, tatil bitti. Belki hala tatile devam ediyorsunuz. Yaz boyunca tatil yapacaksınız ya da yeni tatile çıkacaksınız. Birkaç güzellik tüyüsü vermek istiyorum. Çünkü benim aşkım en tatil faturası cildimize pahalıya mal olmasın. Özellikle yüksek faktörlü güneş kurucu kremler kullanıyorum. Hatırlatıyorum. Sonrasında tabii ki yüz ve vücut nemlendiricilerinin önemli olduğunu hatırlıyorum. İçeriden olduğu kadar dışarıdan da nemlendirmek gerekiyor. Gözaltı kremlerinizi, kendi şampuanınızı, kendi saç bakım ürünlerinizi asla unutmayın. Kumdan, klordan, tuzdan etkilenmeyin için. Ayak bakım kremleri çok önemli. Aldıklar maskeler, lip glosslar zaten hep yanımızda. Gece gezinmek için, tatilde olanlar için unutulmaması gereken detaylar. Benim eksik varsa siz de onları tamamlayıverin.

0: değmesin nazar.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

tatile kiminle çıkmayı düşünürsünüz? Yani tatilde en çok kiminle eğleniyorsunuz? Ailenizle mi, arkadaşlarınızla mı, eşinizle mi, sevgilinizle mi? Şöyle bir düşünün. Çünkü günümüz koşullarında beyler, kadınlar artık tatillere romantik ilişkiler yerine kadın arkadaşlarıyla gitmeyi düşünüyorlarmış. Yeni araştırmalar giderek daha fazla kadının hayatında romantik ilişkiler yerine kadın arkadaşlıklarının öncelik kazandığını ortaya çıkartmış. Uzmanlara göre bu değişimde modern flörtün zorlukları ortaya çıkmış. Duygusal emek dengesizliği, sosyal medyanın oluşturduğu beklentiler, duygusal güvenilmesi, desteğin anlaşılamama hissi de oldukça önemli bir yer tutuyormuş, haberiniz olsun. Sanırım biraz daha güven vermeniz gerekiyor karşınızdaki kadına sevgili beyler. Günümüz koşullarında şu sosyal medya yüzünden erkeklere olan güvenimiz yerle bir olmuş durumda. Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlamış. Artık ne yapsak kadın arkadaşlarla bir arada daha mutluymuşuz gibi geliyor sanki, öyle mi?

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

geceleri uyuyamadığınızı söylüyorum. Eğer size bir tavsiye vereceğim. Bir tavsiyesi vereceğim. Çünkü eğer yatağın karşısında Feng Shui'de genelde ertesi gün en önemli şey uyku hiç şüphesiz. Ama yatağınızın tam karşısında bir ayna varsa eğer uykusuz kalabilirsiniz diyorlar. Hatta Feng Shui'ye göre ayna kesinlikle yatak odasında bulundurulmaması gerekiyor. Hele ki ayak ucunda asla olmaması gerekiyor. Her hareketinizden bir ayna getireceğine inanıyorlarmış. Eğer odadan çıkartamıyorsanız en azından yatağı yansıtmayacak bir şekilde konum. Yatak odasında bir eşya, evet tabii giyinirken kendimize bakıyoruz ama giyinme odamız yok hepimizin. Yatağın karşısında olmasının yüzünden diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Belki de yatağın karşısındaki aynıdır. Kim bilir?

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar. Hayvanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En nakliyat katkıları. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

eskiler ne güzel sözler söylemişler. Şimdi yani o sözleri düşünüyorum da o kadar doğruymuş ki. Mesela bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derlerdi eskiler. Uzmanlar da diyorlar ki kimlerle vakit geçirdiğim kim olduğunu belirliyor. Aslında eskilerin tecrübeleri bilimsel olarak kanıtlanıyor günümüz koşullarında. Sosyal çevrenin ruh sağlığımızı önemli ve etkilediğini söylüyor yapılan araştırmalar. Özellikle destekleyici ilişkiler, stresle başa çıkmalarken toksik ilişkilerin daha fazla kaygılı olmanıza sebep olduğunu ortaya çıkartmış. Bazı insanların iyi hissettiğimizi, sadece gülüşüyle bile mutlu hissettiğimizi fark etmişsinizdir. Ama bazıları da birlikteyken de tek kelime etmeseler bile modumuzu düşürüyorlar. İşte kiminle birlikte olduğunuz, kiminle vakit geçirdiğiniz, kim olduğunuzu belirliyor. Bu tarz insanlarla, toksik insanlarla çok fazla bir arada kaldığınızda siz de mutsuz, keyifsiz, kaygılı, toksik biri haline dönüşüyorsunuz. Bu yüzden sosyal çevrenin kim olduğunuzla alakalı şekillenmeyi sağlıyormuş. Yani arkadaşınız kimse, etrafınızdakiler nasılsa siz de o tarz insanlara dönüşebilirsiniz. Aman dikkat! Tabii siz onları mutlu birer insan olarak kuramıyorsanız.

yazı seviyoruz. Yaz gelsin diye bekliyoruz. Tatile çıkalım diye hayal kuruyoruz. Ama işte tatil sonrasında kendimizi zor toparlıyoruz. Tıpkı şunun gibi düşünün. Çok sevdiğiniz biriyle vakit geçirdikten sonra o sevdiğiniz insandan ayrılıyorsunuz. Onun gibi düşünün. Tatilden döndükten sonra da kendinizi daha depresif hissediyorsunuz. Yapılan araştırmalar yaz boyunca, tatil boyunca güneşin, denizin, keyifli anların tadını çıkarttıktan sonra tekrardan kürkçü dükkanına eve döndüğünüzde içinizi saran bir huzursuzluk olabileceğini, tatil sonrası depresyonu yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Her tarz depresyon var artık hayatımızda. Yaz, kış, bahar, bir de tatil sonrası depresyonu, bir de toksik insanların hayatımızda yarattığı etkiler derken kendinize dikkat edin, doğru adımları atın, doğru insanları seçin. Tatile de kendinizi çok fazla kaptırmayın, ne de olsa dönüşü var.

çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek çekecek. Güzel bir Temmuz gününde günün tadını birlikte çıkarttığımızı düşünüyorum. Hayatın ritmi ve her gün daha keyifli hale geliyor, bu yüzden radyonuz, kulağınız, bu frekanslı, bu programda olsun. Bugünlük hayatın ritmini oldu. Şimdilik ben Rana, hoşçakalın diyeceğim. Yarın yine görüşeceğiz güzel haberlerle. En sevdiğimiz şarkılarla yarın hayatın ritmini birlikte yakalayabilmek üzere. Bugünlük hoşçakalın.

0: etti.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli mülkçülük ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. En nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 18 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli elektrik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

yavak, hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.